0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni yepyeni cap canlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız. Ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Daniel, şimdi ilk sorum sana. Bu hafta hangi konu kolundan kapıp stüdyomuza getirdin?
3: Evet, bu hafta çok değerli Kadıköy'deki Kışıtaşı İsa Mesih Kilisesi'nin önderlerinden Aziz Enes bizimle. Hoş geldin Aziz.
6: Hoş bulduk.
3: Ama başlamadan önce şu hatırlatmayı da yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca yani bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Daniel. Sevgili Aziz, gerçekten hoş geldin. Aziz'i yıllardır tanıyorum. Çok değerli bir arkadaşım, kardeşim, canlı cap canlı biri, evli ve harika bir oğlu var. Ama bugün ondan da dinlemeden önce konumuza bir dönelim önce isterseniz. Bugün bedenimizdeki çok önemli bir organa bakacağız. Daniel bize bu konuyu seçti. Çünkü bu organımız, dilimiz, insanlara bol yaşam da veriyor ve onları da zehirleyebiliyor.
3: Evet Sedat, dediğin gibi bugün dilimiz üzerinde konuşacağız. Çünkü dilimiz gerçekten çok önemli, bizim bedenimizdeki organlardan bir tanesi. O olmadan konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz, derdimizi anlatamıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi aslında dilimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki mutlak anlamda dil düşüncenin ve dünya görüşünün iletişim aracı olarak tanımlanıyor. Ama iyi ki Tanrı bize bu dil armağanını, dil organını verdi. Biliyorsunuz hayvanlar koklaşa koklaşa ve insanlar ise nasıl? Tabii ki konuşa konuşa anlaşırlar. Ama şunu da biliyoruz ki dünyada birçok farklı diller vardır. Değil mi sevgili Aziz'cim? Farklı lisanlar vardır. Benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla aşağı yukarı 7000 kadar dil bulunmaktadır. Ama acaba geçmişte de nasıldı sence? Sen ne düşünüyorsun Aziz? Bu diller ne zaman oluşmaya başladı? Herkes böyle mi konuşuyor? Birçok diller var mıydı zamanında, yoksa fikrin nedir bu konuda?
6: Aslında yaratılışa baktığımızda, yaratılış kitabında başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyordu. Ve zaten Adem ve Havva hayvanlara ad veriyordu. Yani tek bir dil vardı. Hı hı. Ve bunu aslında kelamdan referans olarak alabiliyoruz. Böyle görebiliriz. İlk zamanlar tek dil vardı.
0: Aziz, acaba bize kutsal kitaptan bununla ilgili ayetler verebilir misin? Çünkü önde kitaplar görüyorum. Hazırsın bu konuyu konuşmakla ilgili. Kutsal kitapta belki bu ayetleri okuyarak hem dinleyicilerimiz radyo manetini dinlerler hem de bir fikir sahibi olabilirler.
6: Tabii ki, ben okuyayım. Yaratılış 11:1-9'dan. Olur mu?
3: Tabii.
6: Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ovaya bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zif kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil, yani kargaşa, aslında Babil'in kelime anlamı, denildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onlara yeryüzünün dört bucağını dağıtmıştı. Yani aslında bunu görüyoruz. Tek bir dil vardı. Fakat bu isyandan ötürü, bu Babil kargaşasından ötürü Rab bütün dilleri dağıttı. Ve 700 bin mi demiştin?
3: Evet, 7 bin.
6: 7 bin. 7 bin din vardı.
0: O zaman buradaki ayete baktığımızda, bölüme baktığımda Rab dillerini karıştırdı ve insanların yeryüzünün farklı yerlerine dağıttığını görüyoruz. Yani insana gelse de, teknoloji gelse de insanlar hep aynı kaldı. Yani insan en baştan itibaren dilini kötü şeyler için kullandı. Öyle.
3: Değil mi? Çok ilginç. Neden acaba biz böyle dilimizi hep kötü şeyler için genelde kullanıyoruz bilmiyorum. Ben bazen arkadaşlarımla konuştuğum zamanlarda da hatırlıyorum. Ya da sokaktaki birçok insanlarla konuştuğumuz zaman. Sanki her cümlenin sonunda böyle bir küfür kelimesini kullanırlar. Hı-hı. Bu şekilde konuşurlar. Yani çok ilginç değil mi? Yani böyle bir adet, böyle bir alışkanlık bizde var.
0: Aslında sen onu söyleyince aklıma bir söz geldi. Bizim halk içerisinde kullanılan dilin kemiği yok derler. Gerçekten bir araya geldiğimizde böyle sohbeti açıyor. Ondan sonra hani muhabbetin suyu çıkıyor ve farkında olmadan o dille hoş olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Birbirimizi kırıyoruz, dedikodu yapıyoruz, uygun olmayan şeyler konuşmaya başlıyoruz. Senin dediğin gibi küfür zaten kültürümüzün bir parçası. Her 10 kelimeden bir tanesi ya da iki tanesi hep küfürdür. Zaten Babil'de de bunun daha fazlası olmuştu o dönemde. Aslında... biz kutsal kitaptan başladık ama ben sormak istedim. Aziz, sen de sonuçta benim gibi her ne kadar Daniel çok fazla konuşkan biri olmasa da kendisi vaiz ama biz seninle çok konuşuruz, sohbet ediyoruz. Dilin gerçekten kemiği yok. Yani dil çok zor bir şey. Yani sohbet edecek olursak biz niye kendimizi tutamıyoruz? Sohbet ederken neden yargılı konuşuyoruz, kötü konuşuyoruz? Yani güzel konuşuyoruz ama bu aynı şeyden de olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Niye kendimize engel olamıyoruz? Yani bu dille ilgili bir şey mi? Yürekle ilgili mi? Kafayla ilgili mi? Akılla ilgili mi? Canla ilgili mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
6: Aslında benim düşündüğüm şey doluluk. Yani biz neyle doluysak onu boşaltıyoruz. Eğer bizim yüreğimizde, düşüncemizde daha çok negatif şeyler, dedikodu dediğimiz şeyler, daha çok onlar doluluğu orantılıyorsa, daha çok onlar bastırıyorsa iyi şeyleri, ister istemez belli bir zamandan sonra artık dedikoduya başlıyoruz. Mesela genelde olur ya, ilk böyle muhabbet edersin, arkadaşlarla takılırsın, çok güzel şey olur. Ondan sonra şu adam böyle böyle yaptı diye oradan başlanılır bu dedikodu. İşte bu bizim kişisel olarak Tanrı'dan nasıl diyeyim, o aldığımız o sevginin, o merhametin, o güzelliğin doluluğunun eksikliğinden geliyor. Bu benim tahminim böyle. Hı hı.
0: Yani bir de bir istatistik var önümde. Türkiye ülkemiz küfürlü konuşulan ülkeler arasında dünyada 5. sıradaymış. Bu çok üzücü bir şey gerçekten. Yani başta söylediğimiz gibi, senin de söylediğin gibi sevgili Aziz, o kadar önemli ki bu dil. Duygu ve düşüncelerimizi dilimizle anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef güzel sözler söylemekten çok her zaman olumsuz cümleler kurmak, kötü konuşmak, daha doğrusu başka insanları dilimizi zehirlemek bize her zaman daha kolay geliyor.
3: Evet, dediğin gibi aslında dilimizde çok büyük bir güç var. Dilimizle yani konuşuyoruz normalde ve konuşurken de aslında yani birbirimize olumlu şeyler söyleyebiliriz. Güzel şeyler söyleyebiliriz ama aynı zamanda birbirimizi de yaralayabiliriz. Birbirimize zehirli sözler söyleyebiliriz. İşte nedense biz daha çok böyle olumsuz şeyleri konuşmaya alışığız bir şekilde. Bunu görebiliriz. Örneğin bir örnek verebilirim kendi hayatımdan. Bir gün bir evlilik seminerindeydik. Eşimle beraber, aslında biz uzun yıllardır evliyiz ama konuşuyoruz, sohbet ediyoruz gerçi. Orada bize denildi ki işte eşinle ilgili güzel olumlu şeyler söyle. Düşünmeye başladık. Yani mesela olumsuz bir şey söyleseydik bir sürü şey söylerdim. Aklımda bir sürü şey vardı ama olumlu şey deyince tabii ki birçok şey saydım ama olumsuzluklar daha fazlaydı. Dolayısıyla orada bunu öğrendim ki genellikle hep biz olumsuz konuşuyoruz. Çocuklarımıza karşı olumsuz konuşuyoruz. Eşlerimize karşı olumsuz konuşuyoruz. Yaralayıcı sözler söylüyoruz. Yani hoş şeyler değil bunlar. Bilmiyorum, siz de rastlıyor musunuz? Bazen ben eşime kızarım mesela, diş macunu neden işte ön taraftan sıkıyorsun, niye böyle yapıyorsun, niye dolapların kapısı açık, niye böyle, niye o bana bazen der, niye çöpü dökmedin? Bunun gibi örnekler, bilmiyorum.
0: Ay dilini eşek arası soksun diyeceğim şimdi sana Daniel, ama diyemem. Ama böyle bir laf söylediğin zaman hakikaten ben eğer eşime bunu söylemiş olsaydım veya arkadaşıma bunu söylemiş olsaydım veya başka birine, bence... bu sözde olduğu gibi halk arasında çok güzel bir sözdür ama biraz ağırdır, dilini eşek arası soksun. Yani yersiz bir söz söylendiği zaman o kişiye söylenir bu. ne yazık ki yok, tutamıyoruz kendimizi. Yani böyle bir hikmetsizliğimiz var. En harika, en iyi bildiğimiz insanda bile bazen ya Ahmet abiye bak ya, bunu bu yersiz yere bu laf söylenir mi? Yani bazen baba olarak, işte bazen işte bir abi olarak hoş gördüğümüz birdenbire böyle kelimeler çıkıyor. Ne yazık ki hoşa gitmeyen sözler söylemeyi beceriyoruz. Aziz hiç böyle ben çok söyledim. Ya yani ben Aziz'e soracağım ama yersiz konuştuğun zamanlar oluyor mu? Ben mesela çok konuştuğum zamanlar kendimi tutamadığım zaman dümeni artık kaybediyorum. Ya pardon arkadaşlar, belki siz böyle bakıyorum, gerçekten kendimi kaptırıyorum. Ya kusura bakmayın, biraz yersiz konuşmuş olabilirim. Sizi kırdıysam özür dilerim. Çünkü bakıyorum hakikaten nerede nasıl konuşacağımı da bazen bilmiyorum. Çok fazla uzun konuştuğum zaman, şu anda zaten dinleyicilerimiz de beni duyuyor. Çok konuşan biri olduğumu anlıyorsunuz bu konuşmayı takip ettiğinizde. Aziz, senin hiç böyle konuştuğun zaman hiç yani aklında bir hikaye var mı? Böyle kendini kaybettiğin ve dilini tutamadığın, dilini tutamadığında nasıl bir şey yaparsın, takılır mısın, dilin sert midir, bıçak gibi midir, ya da yani biraz kendinden bahsedebilir misin? Dille ilgili, hayatında ilgili bir örnek vermek ister misin?
6: Tabii ki. Aslında benim dilim çok tatlıdır.
0: Tatlı fakat... dilisin ha. Ama Allah geliyor.
6: Fakat bazen işte bu öfke, bir nasıl diyeyim, birine karşı o
3: patlama anı,
6: patlama anında ister istemez yani bir sitem babında küçük böyle bir söz söylerim. Ama o küçük söz o kişi öyle bir yaralar ki. Yani bu birkaç defa en yakınlarımdan duydum. Yani çok normal bir konuşmamız vardı ama bir şekilde artık nasıl diyeyim, stresli oldum, beni kızdırmaya başladılar. Ve ben çok küçük bir kelime söyledim. Ve o küçük bir kelime aslında onları o kadar derin yaraladı ki. Yani... İyi ki bana söylediler ve kendimi düzeltme şansım oldu. Ve tekrar ve tekrar bunu yapabilir miyim diyorum. Maalesef insanoğlu olduğumuz için bunu yapabilirim. Yani bu doğal olarak hayatımızda görünüyor. Ama yapmamam gerektiğini daha çok takılmam gerekiyor.
3: Sedat'ın senin dediğin gibi aslında Süleyman'ın verdiği bir söz var. Çok güzel bir söz, senin biraz önce söylediğin konuyla bağlantılı olarak. Diyor ki, çok konuşanın günahı eksik olmaz, sağduyulu kişi ise dilini tutar. İşte burada önemli olan bir nokta.
0: Sen bana az konuş falan mı diyorsun?
3: Yok
0: yani?
3: Bunu ben söylemiyorum.
0: Kavga mı diyeceğiz seninle burada?
3: Bunu ben söylemiyorum. Bunu
0: bir reklam arası yapalım, bir kavga edelim o zaman. Şaka yapıyorum.
3: Bu da bir iğneleme gibi bir şey oluyor sanki burada ama doğru.
0: Yani Rabbin sözü gerçekten bir kılıç gibi ve bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Ya konuşmak güzel, çok konuşmak da çok güzel bir şey ama çok hikmetli olmak lazım. Yani düşünmeden söylenen sözler gerçekten kılıç gibi kesiyor. Rabbin sözünde de yazıyor ama bilgilerin dili ise şifa verir. Aslında ben kutsal kitaba ve eski anlaşmaya baktığımda veya başkalarının hayatlarına ve ünlü yazarlar var, çok konuşanlar da var ama bazı insanlar çok uzun konuşuyor ama bilgece konuşuyor. Yani konuştuğumuz şey çok önemli. Nasıl konuştuğumuz, nasıl hitap ettiğimiz, nasıl isim taktığımız, nasıl yani bilgelik çok önemli. Biz de o bilgeliğin sahibi olmak için çaba göstermemiz lazım gerçekten. Ve hem eşimiz olabiliyor bu, hem arkadaşlarımız olabiliyor, çocuğumuz olabiliyor. Onları kırabiliyoruz konuştuğumuz sözlerden dolayı. Dediğim gibi yani dilin ne yazık ki kemiği yok. Çok hikmetli olmamız lazım. Bir ayet daha var. Sen notlarında yazmıştın. Ölümle ilgili bir dille neydi o ayet, Daniel?
3: Evet, dediğin gibi yani onu konuşuyoruz. Dil, yani Süleyman bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da götürebilir ama Aziz biraz önce demiştin ki yani böyle öfkelendiğimiz zaman ya da işte farklı zamanlarda bir şekilde olumsuz konuşuyoruz, yaralayıcı konuşuyoruz, ölüme

0: keser, bilgelerin dili ise şifa verir. Yani düşünmeden söylenen sözler. Aslında ne söylediğimizi düşünüyorsak, ne söylediğimizi fark ediyorsak ve ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde o kızgınlık anında çıkardığım o küçük bir kelime o kişiyi öyle yaralayacağını belki fark etmiyorum. Ama algılarsam, öğrenirsem o kişileri böyle yaraladığını ister istemez artık düşünmeye başlayacağım. Ve bir şekilde bu yeni bir alışkanlık kazandıracağım. Önce yüreğime, sonra düşünceme ve ilerledikçe artık bu kötü huylardan nasıl diyeyim uzaklaşmış olacağım.
1: Bir gün Aziz öyle söylediği zaman eve geldim. Oğlum bana soğuk davranıyor. Anlamıyorum tabii ki. Acaba herhalde morali bozuldu. Öğretmeni arasında bir şey oldu. Ya da derslerinden zayıf aldı diye düşündüm. Akşama kadar bana karşı şey bir soğukluk, bir davranış vardı. Aa, ben onunla aramıyı aslında niye böyle oldu falan. Benle ilgili bir şey. Yanına geçtim. Babacığım seninle bir şey konuşabilir miyim? Cevap vermiyor. Baktı. Ne oldu? Böyle bir acayip bir tepki veriyor oğlum. Ne oldu diyor. Oğlum bütün gün benimle konuşmadın. Konuşulacak ne var baba dedi. Ben işe yaramaz bir adamım. Bir dakika. Niye bana öyle söylüyorsun? Baba dedi. Dün bana bir görev vermiştin. Yapmamıştım. Ve yapmadığım için bana işte kızarak hiçbir işe yaramıyorsun demiştin. Böyle bir şey mi söyledim ben sana? Evet baba. Ben işe yaramaz bir adamım. Benle ne muhataplığın olabilir ki? Yani şeklinde böyle bir konuşma geçti aramızda. Ondan sonra oğlum özür dilerim. Dün düşünmeden konuştum. Kusura bakma. Beni affet dedim. O an tabii ki öfkeliydi. Bir de ergen benim oğlum. Böyle bir yarım saat sonra falan normale döndü ilişkimiz. Baba dedi ben sıcak kakao yapacağım. Sana da yapayım. Ay nasıl hoşuma gitti. Yani şey demek istiyorum. İletişim çok önemli dil aracılığıyla ve bazen düşünmeden de konuşuyoruz ve kalp kurabiliyoruz. Eminim hayatımızda düşünmeden kırdığımız ve o karşımızdaki kişi de bunu bize hitap etmiyorsa biz de hatırlayamayabiliyoruz ve birbirimize zarar verebiliyoruz. Dili gerçekten kontrol etmemiz lazım. Eğer edemiyorsak bunun telafisi için de adımlar atmamız gerekiyor. Bunun farklı adımları var. Bazen trafikte mesela Daniel'le ben çok trafik yolculuğum var ama ben anlatmayacağım şimdi onun adına konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum Aziz senin de hiç böyle maceraların var mı ama trafikte mesela Daniel nasılsın mesela trafiktesin adam sana haksızlık ediyor birdenbire bir şey yaşıyorsun. Kendini kontrol edebiliyor musun?
2: Evet, evet özellikle trafikte
1: sesini
2: çok...
1: Sesini kestim
2: evet,
1: senin, sesini böyle keserim işte.
2: Telaşlıyım, zor çok soru. Zor. Tabii bu arada süremiz de ilk bölüm için doldu ama istiyorsan bunu ikinci kısımda konuşalım ve dilimizde de nasıl kontrol edebiliriz, nasıl daha iyi konuşabiliriz bunu istiyorsanız ikinci bölümü bırakalım.
1: O zaman zor soruyu ikinci bölümde sana soracağım. Şimdi bir araya gideceğiz ama... aradan önce tekrar soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları hayat@radyomaranta.com. Neydi Aziz? Hayat et. Evet. Heyecanlandı. Birden onu sordum. Radyomaranta.com adresine yazarak bize iletebilirsiniz. Birazdan görüşürüz efendim. Şimdilik hoşça kalın.
3: Gerçek müziğin adresi.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli

0: Herkese merhaba. Tekrar Radyo Maranata'dasınız ve Hayatın İçinden programı devam ediyor. Aradan önce aslında Daniel'e bir soru sormuştum. Dil konusunda konuşuyorduk ve dilimiz gerçekten bazen harika sözlerle insanı teşvik eden ama aynı zamanda kötü konuştuğumuzda, olumsuz konuştuğumuzda birbirimize zarar eden, bina etmeyen tehlikeli bir organ. Ve bu konu hakkında konuşurken Daniel'e de bir soru sormuştum. Daniel, hiç böyle bir maceran oldu mu? Trafikte yaşadığın maceranı anlatmak ister misin? İnsanların seni nasıl yanlış anladığını falan filan, yani trafikte araba kullanıyorsun sonuçta. Bakalım Daniel'i birazcık bu zor soruyla sıkıştıracağım. Onun bir macerası var mı? Aziz, senin de sorun varsa birazcık, ben Daniel'e bazı programlara takılmayı çok seviyorum. Sen de sorabilirsin. Sağlı sollu bir saldıralım şuna. Ha, ne dersin?
1: Sedat'cığım, unutacağını düşünmüştüm ama maalesef bu arada unutmadın, tekrar bana bu soruyu sordun. Tabii ki trafikte yani insanın doğası trafikte, futbol maçında işte ne bileyim bir şey yaparken ortaya daha fazla çıkıyor. Trafikte haksızlığa normal şartlarda ben gelemiyorum. Tabii ki küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını biliyorum ama tabii ki haksızlık olduğu zaman kızıyorum, öfkeleniyorum, niye böyle yaptı diye el kol hareketlerim ortaya çıkmaya başlıyor. Küfür etmiyorum, bunun doğru olmadığını düşünüyorum ama kendimi daha çok frenlemem gerektiğini biliyorum bu konuda. Aziz, bilmiyorum sen ne dersin, sen ne yapıyorsun?
2: Yani ben trafikte daha temizim çünkü hiçbir zaman araba kullanmadım. Maçlarda, özellikle basket maçında, öyle tutkulu olduğum bir şeydir. Bazen böyle artık atarlanırım kendi takımımdaki oyuncuya. Ama futbol maçlarında falan hiç öyle bir tutkum olmadığı için daha rahatım. Yani o konuda biraz daha iyiyim aslında. Şu an daha iyiyim. Öyle diyebilirim. Anılarımdan.
1: Evet, yani bir şekilde dilimizi, konuştuğumuz gibi ilk bölümde, çok olumsuz şekilde kullanabiliyoruz. Birbirimize acılar verebiliyoruz, yaralar verebiliyoruz. Aslında bu birdenbire patlıyor. Normal şartlarda tabii ki hiç kimse kötü bir şey konuşmak istemez. Ama bir şey öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, bir şekilde galeyana geldiğimiz zaman, özellikle herhalde futbol maçlarında, başka maçlarda insanlar çok olumsuz bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama buradaki belki önemli olan konu şu: biz bu dilimizi dizginleyebilir miyiz? Bununla ilgili evet kontrol etmeye çalışıyoruz ama ne kadar kontrol edebiliriz? Aziz'ciğim, ne dersin? Yani bununla ilgili bir örnek var mı? Kutsal kitaptan da bakabilir miyiz? Yani dilimizi gerçekten kontrol edebilir miyiz? Çünkü yapmaya çalışıyoruz ama bir şekilde patlıyor ve olumsuz ve acı bir şekilde konuşuyoruz.
2: Aynen. Öncelikle aslında anlamamız gerekiyor. Bunu nasıl kontrol edebiliriz ve kelam bize ne öğretiyor bunun hakkında? Onun için Yakup 3:2'den okumak isterim ve orada aslında dilin ne dümen çevirdiğini, artık dümen çevirdiğini söyleyeceğim. Daha iyi görebiliriz, fark edebiliriz. Yakup 3:2 diyor ki: "Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bize boyun eğmeleri için atlarını ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevirirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamamızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir zaman evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu. Dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözde tatlı ve acı akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Bunun sebebi yüreğimizdeki günahtır. En başa döndüğümüzde ve aslında Havva yasak meyveyi yedikten sonra birbirlerine olan bakışları da değişti. Ondan sonra çocukları Kain ve Habil, özellikle Kain kardeşini öldürünce Rab ona dedi: kardeşin nerede? O bir anda dedi ki bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim? Yani dilimiz günah araya girdikten sonra bozulmaya başladı maalesef.
1: Evet, dediğin gibi Aziz'cim, gerçekten de öyle, dilimizi kontrol etmek çok zor. Yakup burada çok güzel örneklerden bahsediyor bize. Yani geminin gemiyi dümeniyle istediğimiz tarafa yönlendirebiliyoruz. Yine aynı şekilde diyor ki küçücük bir kıvılcım bir ormanı tutuşturabilir. Ama işte dili zapt etmek, dili kontrol etmek hiç de o kadar kolay değil.
3: Evet Daniel, aslında şu anda bizi izleyen diyorum ama dinleyen dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten bugünlerde etrafınızdaki ilişkilerinize yakından bakın. Eğer dilinizde birilerini kırdıysanız, birini üzdüyseniz, birine kötü bir şey söylemişseniz, birine karşı olumsuz bir kelime sarf ettiyseniz, şu andan itibaren o kişiye gitmeye ne dersiniz? Gidin, onun gönlünü alın. Çünkü her şeye başlamak için bu iyi bir fırsat olabilir. Çünkü bu belki eşiniz olabilir, belki oğlunuz olabilir, belki bir yakınınız olabilir, anneniz, babanız, arkadaşınız. Şu an kim olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Gidin, ondan özür dileyin. Geçen gün düşünmeden konuştum, dilimle seni kırdım, kalbini kırmış olabilirim. Bir özür, sevgiyle atılan adım, kendinizi affettirmek için güzel bir neden olabilir. Dilimiz gerçekten çok keskin oluyor. O yüzden şimdi birazcık daha uygulama durumuna geçelim, konuşmalarına geçelim sevgili Aziz ve sevgili Daniel. Bir soru sormak istiyorum. Bundan kurtulmak için yani bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözler söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Yani pratik anlamda yapabileceğimiz muhakkak bir şeyler vardır. Çünkü gerçekten tutamıyoruz kendimizi.
1: Yani buna bence değinelim ama önce şunu da sorabilirim. Yani Aziz çok güzel bir şeyden bahsetti. Yani günahtan dolayı, yani yüreğimizden kaynaklandığını söyledi bunun. Yani buna benzer İsa Mesih'in de bir sözü var. Hatırlar mısın? İsa Mesih diyordu ki hani ağızdan giren hiçbir şey mideye iner ve oradan helaya atılır. Ama ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. Sen de bundan bahsetmiştin. Yani yürekten kaynaklanması ne demek sence? Niye yürekten kaynaklanıyor? Yüreğimizde ne taşıyoruz ki bu ortaya çıkıyor, dilimizle bir şekilde bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz?
2: Aslında şöyle diyebilirim. Yani Tanrı'yla barışmayan kişinin yüreğinde her zaman ölüm vardır. Maalesef. Her ne kadar zaman zaman bunu göstermese de o kritik zamanlarda o dil onu taşırtır. O dil onu ortaya çıkarır ve bunun asıl sebebi o yüreğimizdeki olan o günah, günahlılık, doğamız, bulunduğumuz pozisyon. Ve bu sebepten ötürü aslında öncelikle Tanrı'yla ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize öğretmesi gerekiyor. Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
1: O zaman şu sonucu çıkartabiliriz. Yüreğimizde kötülük varken, günah varken ki bundan taşanı insan dışarıya çıkartıyor. Bu günah olduğu sürece, yüreğimizde kötülük olduğu sürece her zaman bozuk kelimeler kullanacağız. Birbirimizi yaralayacağız, insanlara zarar vereceğiz ve daha çok olumsuz bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü bütün o şeyleri yüreğimizde taşıyoruz, biriktiriyoruz, içimizde her şey var. Ve daha sonra bunları dışarıya kusuyoruz dilimizle beraber. Dediğin gibi yüreğimizi kim değiştirebilir, nasıl değişebilir? Ancak Tanrı bunu değiştirebilir.
3: Şimdi tekrar aynı soruyu sorayım o zaman. Soruyu kaynatmayalım arada. Bundan kurtulmak için dilimizde bereket sözleri söyleyerek olumlu konuşmak için ne yapabiliriz? Hangi pratik anlamlar, adımlar yani yapmamız gerekiyor? Yani çünkü bundan kurtulmak için önce bir dilimizde neleri konuştuğumuzu fark etmemiz lazım. Aklıma ilk bu geliyor. Yani bilmiyorum Aziz, sen ne düşünüyorsun? Pratik anlamda olumlu konuşmak için neler yapabiliriz?
2: Yani düşünce yapımızı değiştirebiliriz. Onun dışında çoğu zaman mesela konuşmalarımız sıradanlaşıyor. Aslında konuşmamızı daha derinleştirebiliriz. Yaşam dolu sözlerle, pozitif düşüncelerle. Bu şekilde daha bence iyileştirebiliriz dilimizin yönünü.
3: Evet Aziz, sen bunu söylerken aklıma Matta bölümünde bir hikaye geldi. Aslında İsa öğrencilerle beraber birlikte yemek yiyorlardı ve sofraya oturmuşlardı. Ve öğrencileri ellerini yıkamadan sofraya oturmuşlardı. Ve o sırada oradaki ferisilerdi sanırım din bilginleri. Öğretmen, öğrencilerinizi görmüyor musun? Ellerini yıkamadan sofraya oturdular, yemek yiyorlar. Bu yanlıştır, bu doğru değildir şeklinde İsa'yı uyardılar. O sırada İsa'nın verdiği cevabı hatırlıyor musunuz ayette? Matta 15'te nasıl söylüyordu bu konuyla ilgili? Ferisilere ve din bilgilerine verdiği bir cevap vardı İsa Mesih'in.
2: İsa Mesih dedi ki onlara, siz de mi hala anlamıyorsunuz? Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Çok güzel bir cevap verdi aslında İsa Mesih ferisilere. Biliyorsunuz ferisiler din bilgileri, dindar kişilerdi aslında. Onlara o sebepten ötürü dedi ki, siz de mi hala anlamıyorsunuz?
3: İsa Mesih'in aslında anlamamız lazım. Bu dünyaya neden geldi? Geliş amacı neydi? İsa Mesih gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu, sevgisini ve harika lütfunu göstermek için geldi ve aramızda yaşadı. Ve yaşadığı süre boyunca insanlara doğruyu öğretirken insanlar ne yazık ki çok büyük bir ön yargıları oldu İsa Mesih'e. Çünkü onlar kendilerinin yanlış yaptıklarını görüyorlardı ama elindeki bu faydalı fırsatı değerlendirecekleri yerde İsa Mesih'i saldırmayı karar verdiler ve bu Aziz'in de okuduğu bölümden de yola çıkarak İsa Mesih'e nasıl saldıracakları konusunda bir plan yaptılar ve suç attılar. Ama İsa Mesih o kadar hikmetli bir cevap veriyor ki Aziz'in okuduğu bölümde insanı kirleten şeyler hakkında bahsediyor. Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını söylüyor. O zaman biz bu söze bakarak bu kirlerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bunun için pratik anlamda hangi adımları uygulamamız lazım? Daniel, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne yapmamız gerekiyor?
1: Yani toparlarsak belki şöyle diyebiliriz. Biraz önce Aziz'in de söylediği gibi öncelikle kendi konuşmamıza bakmamız lazım. Ne dediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan sözün neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu dediğin gibi sen oğlunla fark etmemiştin. Sonraki gün bir şekilde fark ettin. Eğer ağzımızdan çıkan sözlerin kötü olduğunu, yanlış olduğunu, zararlı olduğunu fark etmezsek hiçbir zaman iyileşemeyeceğiz, düzeltemeyeceğiz. O zaman öncelikle bunun farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi Aziz de söyledi, yani yürekten kaynaklanıyor. Yani günahtan kaynaklanıyor ağzımızdan çıkan bütün bu kötülükler. O zaman günahımızı bağışlayan, bizi temizleyen, bize yeni bir hayat veren, bize bol yaşam veren İsa Mesih'e bakmalıyız. Ona odaklanmalıyız ve onun yüreğimizi değiştirmesini istemeliyiz. Çünkü sadece İsa Mesih bizim yüreğimizi değiştirebilir, bize yeni bir bakış açısı verebilir. Ve belki süremiz sonuna geliyor ama çok önemli bir ayet var Davut'un peygamberliklerinde, Davut'un vermiş olduğu bir dua diyebiliriz bunu. Bence her gün, her sabah kalktığımız zaman bu duayı, bu sözleri kendimiz için de kullanmamız gerekiyor. Mezmur 141. bölüm 3. ayette Davut şöyle diyor. Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Yani demek ki biz ancak Rabbin gücüyle dudaklarımızın kapısını koruyabiliriz. Rab bizim ağzımıza bekçi koyabilir ve ben bunu zaman zaman hayatımda fark ediyorum. Yani tam böyle ağzımdan kötü bir şey çıkacak, tam olumsuz bir şey çıkacak. O zaman Kutsal Ruh bir şekilde bunu söylememelisin. Burada biraz durmalısın, biraz susmalısın diye bana hatırlatmada bulunuyor. Tabii ki mükemmel değiliz hiçbir zaman ama Rab'den yardım istediğimiz zaman o bir şekilde bizim düşüncelerimizi değiştirerek daha olumlu olarak bakmamızı ve daha olumlu olarak konuşmamızı sağlıyor.
3: Evet, teşekkürler Daniel. Gerçekten kısa bir özet, güzel bir özet oldu. Aziz, sen de son olarak bir şey söylemek ister misin? Artık programımızın sonuna geliyoruz ve birazdan programımızı bitireceğiz. Son olarak sen ne demek istersin bu dille ilgili konu hakkında?
2: Ben tekrar o ayetin hatırlatmasını yapabilirim. Davut'un söylediği, Ya Rab, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru. Her sabah bu ayetle kendimizi düzeltelim. Dua edelim, Rab'be yaklaşalım. Ve gün içinde bu ayet bize hatırlatacaktır. Nasıl ve ne söylememiz gerektiğini.
3: Teşekkürler sevgili Aziz. Aziz'i misafir ettik bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir zaman oldu. Dil hakkında konuştuk ve pratik anlamda ne yapmamız gerektiği konusunda birbirimize teşvik olduk. İyiydi, sohbet ettik, arada takıldık ve güldük ve bir programın daha sonuna geldik. Aziz teşekkür ederim. Buraya kadar geldin, misafir oldun.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
3: Ve tekrar soru ve görüşlerimiz için üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular için bize hayat@radyomaranata.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa buradan iletebilirsiniz efendim.
1: Bir Hayatın içinden programının sonuna geldik. Her birinize iyi bir zaman, iyi bir günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bugün sizlere ölüm ve diriliş hakkında paylaşmak istiyorum. Benim adım Daniel Günay, ben İstanbul Agape Kilisesi'nde Eminönü'nde pastörlük yapmaktayım. Ve başlarken sizlere aslında bir soru sormak istiyorum konumla ilgili olarak. Hiç ölümü düşündünüz mü? Gerçekten cenazelere hepimiz gitmişizdir. İnsanı işte 2 metre kazılmış toprağın içine konuyor. Ondan sonra üzerine topraklar dökülüyor ve bir şekilde artık insanı göremiyoruz. İnsan orada yavaş yavaş çürümeye doğru gidiyor. Dolayısıyla şu soru insanın aklına geliyor. Ölümden hiç korkuyor musunuz? Bilmiyorum. Peki ölümden sonra yaşam var mı? Öldükten sonra nereye gideceğiz diye hiç düşündünüz mü? Belki kimileri diyebilir ki kim gitmiş de görmüş, kim geri gelmiş, cennet diye bir yer var mı diye sorabilirsiniz aslında. Ama Kutsal Kitap bize bu konularda gerçekten çok açıklayıcı, çok net ve bizim önümüzü açan bir umut veriyor. Bilim adamları ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Değişik ilaçlar belki üreterek insanın yaşamını daha fazla uzatmaya çalışıyorlar. Ancak Kutsal Kitap'ta okuyoruz ki her insan ölecektir, Tanrı'nın huzuruna çıkacaktır ve orada yargılanacaktır. Evet, belki insan yaşlandıkça ölümü daha çok düşünebilir. Ben yaşlandığım zaman daha fazla belki ölümü düşüneceğim diye düşünebilirsiniz. Ancak mezara gittiğimizde orada her yaştan insanları görebiliriz. Dikkat ettiyseniz mezarda bebekler var. Birkaç yıl önce bizim tanıdığımız bir çift ikiz bebekleri olmuştu ve onlar bebeklerini kaybetmişlerdi. Çok üzücü bir durum ve o bebekleri gömmek durumunda kaldılar. Yine mezara gittiğimiz zaman orada çocukları görürüz, gençleri görürüz ve tabii yaşlıları da mezarda görürüz. Dolayısıyla ölüm aslında bir gerçektir. Belki etrafımızda insanlar öldüğü zaman, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybettiğimiz zaman ölümü daha fazla düşünebiliyoruz ama ölüm hayatın bir gerçeğidir. Peki neden insanın hayatında ölüm var? Aslında Kutsal Kitap'ta bunun cevabını da görüyoruz. Tanrı Adem ve Havva'yı yaratmıştı ve onlara aslında sonsuz yaşamaları için kendi ruhunu üflemişti. Ancak Adem ve Havva günah işledikten sonra hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak da öldüler ve Tanrı'dan uzaklaştılar. Kutsal Kitap bize şunu söylüyor. Romalılar 3. bölüm 23. ayete baktığımız zaman diyor ki orada herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet, işlediğimiz günahlar elinde sonunda bizim ölmemize neden oluyor ve bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Bizim Tanrı'nın yüceliğine erişmemizi engelliyor. Tabii birçok farklı inançta olan insanlar var. Kimileri belki örneğin reenkarnasyona inanıyorlar. Belki düşünebilirler ki işte daha iyi bir hayat sürersem, iyi biri olmaya çalışırsam, insanlara yardım edersem, fakirlere destek olursam tekrar bu dünyaya geleceğim ve tekrar dünyaya geldiğimde daha iyi bir mevkide, daha iyi bir konumda geleceğim diye düşünebilirler. Ancak dünyaya baktığımız zaman dünyanın hiçbir zaman iyiye gitmediğini, insanların her zaman için birbirlerini öldürdüklerini, birbirlerine zarar verdiklerini görüyoruz. Televizyonunu açtığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman her gün ölüm haberleri var, kavga haberleri var, bıçaklama haberleri var. Dolayısıyla tekrar bu dünyaya gelmek açıkçası ben istemiyorum. Bilmiyorum siz istiyor musunuz? Kimi insanlarda belki ölümü düşünmeyerek bu dünyada işte vur patlasın, çal oynasın diye yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Her gün eğlencelere gitmeye çalışıyorlar. Yeter ki işlerindeki o umutsuzluk, belki çaresizlik bir şekilde dolsun. Ve gününü gün etmeye çalışıyorlar. Bu dünyada yaşıyoruz. Evet, o zaman eğlenelim, içelim, gezelim, tozalım. Tabii ki bunlar yanlış şeyler değil ama şunu unutmamamız gerekiyor ki gerçekten bir gün öleceğiz. Ve bizim için şu soru önemli. Ölümden sonra hayatlarımızda ne olacak? Dolayısıyla bir insanın bence hayatında vermesi gereken, atması gereken en önemli karar şudur. Öldükten sonra bana ne olacak? Nereye gideceğim? Acaba cennete gidebilecek miyim? İncil'e baktığımız zaman aslında İsa Mesih'in döneminde de Saduki diye bir mezhep vardı ve onlar ölümden sonra bir dirilişin olmadığına inanıyorlardı. Ancak
ölümün var olduğunu ve herkesin işlediği günahlar sonucu yargılanacağını düşünen insan karamsarlığa kapılabilir. Öldükten sonra bana acaba ne olacak diye bilmiyorum, siz de düşünebilirsiniz. Acaba cennete gidecek miyim? Aslında ne kadar iyilikler yapsak da, ne kadar iyi işler yapmaya çalışsak da Tanrı'nın gözünde hiçbir zaman doğru olamayacağız. Ve yüreğimizin derinliklerinde kendi eksikliklerimizi, hırslarımızı, günahlılığımızı göreceğiz. Evet, belki çok büyük günah işlemedik diye düşünebilirsiniz. Bir adam öldürmedik, herhangi birini öldürmedik, hırsızlık yapmadık, birini bıçaklamadık diye düşünebilirsiniz. Ancak Tanrı'nın gözünde aslında her birimiz günahkarız. Tanrı'nın kutsallığı karşısında her birimiz günahkarız. Çünkü Tanrı kutsaldır diye okuyoruz ve Tanrı'da günahın zerresi bile yoktur. Dolayısıyla ufak bir yalan bile, pembe yalanlar dediğimiz yalanlar bile Tanrı'nın gözünde doğru değildir ve kötüdür. O yüzden her birimiz günahın sonucu olan bu ölüme doğru gidiyoruz. Çoğu insan aslında bu dünyada hiç ayrılmayacakmış gibi yaşıyor. Daha zengin olmak istiyor, daha ünlü olmak istiyor, daha çok güç sahibi olmak istiyor. Ancak şunu biliyoruz ki zenginlikler ve para insanı hiçbir zaman mutlu kılamaz. Ne kadar zengin olursan ol, bir şekilde yüreğinde bir boşluk, bir umutsuzluk, bir çaresizlik hissedebileceksin. Çünkü Tanrı aslında ancak kendisinin doldurabileceği bir boşluğu insanı yaratırken oraya koydu. İnsan ancak Tanrı'yı bütün yüreğiyle arzuladığı zaman, ona gittiği zaman o yüreğindeki açlık ve boşluk aslında dolmuş olacak. Bilmiyorum, yüreğinde herhangi bir boşluk hissediyor musun? Herhangi bir açlık hissediyor musun? Herhangi bir çaresizlik hissediyor musun? Bilmiyorum ama eğer böyle hissediyorsan, eğer canın sıkılıyorsa, eğer hayattan memnun değilsen, hayattan bir tat almıyorsan, bil ki Tanrı seni kendisine çağırıyor. Bil ki Tanrı seni seviyor ve Tanrı senin gerçekten kendisini tanımanı aslında istiyor. Evet, zenginlere baktığımız zaman, güçlü kişilere baktığımız zaman onların da öldüğünü görüyoruz. Bunu haberlerde çok duymuşuzdur. Mesela Milli Piyango kazanan binlerce kişi aslında ilk başta çok seviniyorlar. Zengin olduk, mutlu olduk, artık hayatta her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ancak haberlere baktığımız zaman o kadar para kazanan kişiler bile sonunda umutsuzluğa, çaresizliğe ve eski durumlarından daha kötü duruma geliyorlar. Dolayısıyla insanın hayatında eğer geleceğe yönelik bir umut yoksa insanlar intihara doğru da gidebiliyorlar. Aslında umut hayatlarda çok önemli ve ilginçtir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir haberinde şöyle diyor. Dünyada her 40 saniyede bir intihar oluyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Her 3 saniyede bir kişi intihar girişimi gerçekleştiriyormuş. Ve son 45 yılda intiharların %60 civarında arttığını bu Dünya Sağlık Örgütü dile getiriyor. Ve dünyadaki ilk 10 ölüm nedeni arasında aslında intihar neden alıyor. Neden? Çünkü insanlar aslında günah içerisinde, bu günahın verdiği çaresizlik var, boşluk var, umutsuzluk var, hayattan zevk almamak var. Ve dolayısıyla insanın hayatında bunlar olduğu için insan çözümü kendi hayatına son vermekle buluyor. Peki bir umut var mı gerçekten bu insanlar için? Bir umuttan söz edebilir miyiz? Ölümden sonra bir yaşam var mı? Biz cennete gidebilecek miyiz gerçekten? Evet, hayatımızdaki dediğim gibi en önemli soru budur. Bunu nasıl bileceğiz? Bundan nasıl emin olabileceğiz? Evet, bugün size bir müjde vermek istiyorum. Kutsal kitapta, İncil'de gerçekten insanın hayatını değiştirecek, dünyaya, insanlara farklı bir şekilde bakış açısı sağlayacak çok büyük bir umut var. İncil'i almanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Çünkü orada hayatlarımız için çok önemli sözler var. Örneğin İsa Mesih, İncil Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle diyor. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Çok önemli ve çok değerli sözler ve çok iddialı bir söz. Bana iman eden kişi diyor,
İsa Mesih asla ölmeyecektir. Ve bu soruyu bize de soruyor. Bu soruyu sana da soruyor. Gerçekten iman ediyor musun? Ve dikkat ederseniz, dikkatinizi çektiyse, dünya tarihinde böyle bir şey söyleyen, böyle büyük bir iddiada bulunan hiçbir kimse çıkmamıştır. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacak diyen hiçbir kimse çıkmamıştır. Evet, eskiden bizim mahallemizde ben işte ayın kardeşiyim, güneşin oğluyum diyen bir adam dolaşırdı. Sokaklarda bağıra bağıra dolaşırdı. Ancak herkes onun deli olduğunu biliyordu. Ancak İsa Mesih'in sözlerine baktığımız zaman, onun hayatına baktığımız zaman, İsa Mesih yüzlerce yıldır insanların hayatlarını değiştirmekte, onların hayatlarına yeni bir anlam vermekte ve gerçekten umutsuzluktan insanları umuda götürmektedir. Aslında bu sözleri İsa Mesih Marta'ya söylemişti. Marta ve onun kız kardeşi Meryem aslında İsa'nın sevdiği öğrencilerdendi. Ve İsa'ya gelip şöyle dediler aslında: Rab, sevdiğin kişi hasta. Ve İsa Mesih bu haberi aldığı zaman şöyle cevap verdi. Dedi ki, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. İlginçtir ki aslında İsa Marta'yı, kız kardeşini yani Meryem'i ve Lazar'ı çok severdi. Ancak Lazar'ın hasta olduğunu öğrendiğinde bulunduğu yerde 2 gün daha kaldığını okuyoruz. Sanki burada İsa Mesih'in vurdum duymaz gibi davrandığını görüyoruz. Sevdiği kişiler vardı, hastaydı, hatta ölmek üzereydi, ancak İsa hemen onların yanına gitmedi. Bazen biz de Tanrı'dan ve İsa'dan yardım isteyebiliyoruz, dileyebiliyoruz, isteklerimiz olabiliyor ve istediğimiz anında cevaplanmadığı zaman belki Rab'den Rab'be şikayet ediyoruz. Niye bu böyle oldu? Niye dualarıma hemen yanıt vermedin diye. Ancak her zaman için şunu bilmeliyiz ki Rabbin zamanı bizim zamanımızdan farklıdır. Biz Rabbi beklemeliyiz, sabretmeliyiz. Çünkü onun düşünceleri bizim düşüncelerimizden çok daha derindir. Ve hayatlarımızla ilgili kararları her zaman bizden çok daha iyidir. 2 gün sonra aslında İsa'nın Lazar'ın yanına gitmeye karar verdiğini okuyoruz. 17. ayette aslında bundan söz ediyor Yuhanna'da. İsa Betanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Oraya vardığında onu karşılayan Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." İsa ise ona, "Kardeşin dirilecektir," diye yanıt verdi. Marta sonra şöyle yanıt verdi: "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum." Aslında burada Marta'nın dünyanın sonunda bir diriliş günü olacağından söz ediyor. Bir gün tüm insanlar dirilecek ve o zaman yargılama olacaktır. Kimileri sonsuz yaşama, kimileri ise sonsuz azaba gidecek. Ancak Tanrı insanları çok sevdiği için onların kurtulmasını, sonsuz yaşama sahip olmasını istiyor. İsa Marta'ya Lazar'ın bu dünyadayken dirileceğini söyledi. O sözleri tekrarlamak istiyorum. İsa ona şöyle dedi: "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek." Buna iman ediyor musun? Ve Marta ona bütün yüreğiyle iman etti. Onun ölüleri diriltecek bir kişi olduğuna bütün yüreğiyle iman etti. Ve tabii ki orada kuşku duyan başka insanlar vardı. Eleştirenler vardı. Her zaman, her yerde olduğu gibi. Günümüzde de İsa Mesih ile ilgili birçok farklı düşünceler olabilir. Ona kuşkuyla insanlar yaklaşabilirler. Ayette şöyle okuyoruz: "İçlerinden bazıları körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. Evet, İsa Mesih Lazar'ın ölümünü önleyebilirdi. Ama onun amacı ölü olan Lazar'ı diriltmekti. Böylece bütün insanları da diriltebileceğini aslında göstermek istiyordu. İsa Lazar'ın öldüğünü biliyordu. Ve o bütün insanlara, evet dediğimiz gibi, iman edenlere bir gün sonsuz bir yaşam vereceğini aslında söylemek istiyordu. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır," diyor İsa. Neden? Aslında İsa Mesih'in bu dünyaya gelme amacı buydu. Günahkar olan, kendi kendini kurtaramayan, ölüm cezasını hak etmiş olan, umutsuzluk içerisinde batmış olan insanın yerine ölerek ve dirilerek onların bağışlanmasını sağlamak, onlara sonsuz yaşam vermek istiyordu.
Tanrı'yla barıştırmak istiyordu. Romalılar 4:25'te aslında şöyle okuyoruz İncil'de. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Biz aklanalım diye, biz ölümden sonra sonsuz yaşama sahip olalım diye İsa Mesih bu dünyaya geldi. Günahlarımız yerine çarmıha gerildi ve üçüncü gün ölümden

Varsa gerçekten İsa Mesih sizin yüreğinizdeki bu açlığı dolduracaktır. Yüreğinizdeki susuzluğu dolduracaktır. Yine Yuhanna 14:6'da şöyle diyor İsa: "Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." Evet, İsa Mesih Tanrı'ya gitmek için tek yoldur. İncil'de bunu görüyoruz. Tek gerçektir. Bize umut verecek olan tek kişi İsa Mesih'tir. Ve Petrus, daha sonra İsa Mesih'in öğrencilerinden olan Petrus şunu söylüyor. 1. Petrus 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde: "Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır," diyor Petrus. Gerçekten ne harika sözler. Bizim için cennette harika bir yer sağlamış olan Rabbimiz var ve bu umut çürümeyecek, bu umut kaybolmayacak, bu umut solmayacak bir umuttur. Ve aynı zamanda orada bir harika bir mirasa da kavuşacağız. Hamdolsun, İsa Mesih sayesinde ölümden yaşama geçtiğimizi ilan edebiliriz. O ölümü ve dirilişiyle bizlere sonsuz bir yaşam verdi ve bize cennetin kapılarını açtı. Ve oraya gittiğimiz zaman bu dünyada çektiğimiz bütün acılar, bütün sıkıntılar, bütün zorluklar, onların hiçbiri olmayacak. Orada ne ağlayış, ne yas, ne keder, ne sıkıntı olmayacak. Biz bu cennete kendi yaptıklarımızla gidemeyiz, kendi iyi işlerimizle gidemeyiz. Çünkü oraya gidecek kadar iyi işler yapamayız. Ne kadar iyi işler yapsak da aslında Tanrı diyor ki sizin işleriniz bir paçavra gibidir. Ancak çok ilginçtir ki Tanrı bizi oraya davet ediyor. Tanrı seni göksel evine davet ediyor. Tanrı seni ölümden sonra sonsuz bir yaşama davet ediyor. O yüzden sevgili dinleyicim, Tanrı'nın sözünü okumanı, onun sözüne odaklanmanı, orada İsa Mesih'in ölümle ilgili, dirilişle ilgili ne söylediğini çok daha fazla okumanı diliyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü ancak bu senin yüreğindeki boşluğu, umutsuzluğu dolduracak. Son olarak bir ayetle bitirmek istiyorum. Orada diyor ki Yuhanna 14:2-3'te: "Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım." Evet, İsa Mesih yine bir gün bu dünyaya gelip insanları kendi yanına alacaktır. Bizi kendi yanına alacaktır. Bizi cennetine, göksel yere alacaktır. O yüzden onun gelişi için hazır olalım. Onun gelişi için uyanık olalım. Ve her gün bize bu umudu sağladığı için Rabbe şükredelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbin bereketi, esenliği, sevgisi ve umudu sizlerle olmaya devam etsin. Hoşça kalın.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: İncil, Matta 8. bölüm.
1: İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun." Yüzbaşının imanı. İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak." Sonra İsa yüzbaşıya, "Git, inandığın gibi olsun," dedi. Ve uşak o anda iyileşti. İsa birçoklarını iyileştiriyor. İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi." İsa'yı izlemenin bedeli. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp, "Öğretmenim," dedi, "nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, "Ya Rab, izin ver önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona, "Ardımdan gel," dedi. "Bırak ölüleri. Kendi ölülerini kendileri gömsün." İsa fırtınayı dindiriyor. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz," dediler. İsa, "Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt limanı oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor," dediler. İki cinlinin iyileştirilmesi. İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder," diye yalvardılar. İsa onlara, "Gidin," dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
0: Matta 9. bölüm.
1: Bir felçlinin iyileştirilmesi. İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri işlerinden, "Bu adam Tanrı'ya küfrediyor," dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliye, kalk yatağını topla, evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. Matta'nın öğrencilere katılması. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi: "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Oruçla ilgili soru. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur." Dirilen kız, iyileşen kadın. İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek," dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden, "Giysisine bir dokunsam kurtulurum," diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı," dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, "Çekilin," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi. İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı," diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab," dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun," dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin," diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlarsa çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir," diyordu. Ferisilerse, "Cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor," diyorlardı. Ürün bol, işçi az. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az," dedi. "Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin."

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri merhaba. Markos 4. bölüme birlikte bakacağız ve orada 4. bölüm 35. ayette İsa'nın fırtınayı dindirdiği bu harika olayı birlikte inceleyeceğiz. Ancak 4. bölüm 1. ayette baktığımız zaman bu fırtına hikayesi aslında İsa göl kıyısında halka öğretmeye başladıktan sonra gerçekleşti. Çevresine çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. Demek ki bir kalabalık vardı ve İsa tekneye bindi ve halka öğretmeye başladı. Ne harika değil mi? Rabbimiz aynı zamanda bir öğretmendir. Tanrı bize kurallar verip bu kuralları uygulayan ve daha sonra insanları yargılayan, acaba kuralları uyguladılar mı, uygulamadılar mı diye bir yargılayan bir Tanrı karakteri onda yok. O bir öğretmendir. Ve istedikleri şeyi, yani Tanrı'nın istediği şeyi bize açıklayan bir öğretmendir. Ve bize yaşam yollarını öğretir, bize yardım eder. Ve ne yapmamız gerektiği konusunda işte bu öğretmene her gün danışabiliriz. Ve bu öğretmene her gün yaklaşabiliriz. Ve bu yüzden gerçekten Tanrı'nın bu öğretmen kimliği, Mesih'in bu öğretmen kimliği bugün bizim için çok değerli bir anlam taşıyor. Ve her gün Romalılar 6. bölüm 16. ayete göre aslında her gün hangi öğretmenin sözünü dinlememiz gerektiği konusunda bir tercih yaptığımızı kutsal kitap bize söylüyor. Gerçekten kimi dinliyoruz? Öğretmeniniz kim? Ve Tanrı'nın sizin yaşamınızda bir öğretmen olmasını ister miydiniz? Ve birçok metin de İsa Mesih'i gerçekten öğretmen olarak bize resmetmektedir. Ve bu sahnede de İsa yine Luka kitabında olduğu gibi bu fırtınayı dindiriyor. Ve sinoptik müjdelerde özellikle aynı hikaye anlatılıyor ama birçok çerçevede bize sunuluyor. Ve bu yüzden sinoptik müjdeler, yani benzer müjdelerin olaylara bakış açısının farklılığı çok harika bir zenginliktir. Bu birbirini yatsıyan şeyler değildir. Olayın farklı bakış açılarıyla bize aktarılmasıdır ve bu yüzden benzer müjdelerin, yani Matta, Markos ve Luka müjdesinin bu aynı olayları anlattığı sahnelere dikkat etmemiz yerindedir. Ve Markos 4. bölüm 35. ayette o gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi ve bütün müjdelerde olduğu gibi bu Markos müjdesinde de bu yolculuğun mimarı İsa Mesih olarak bize aktarılıyor. Ve öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneyi öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle, "Sus, sakin ol," dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor?" dediler. Hemen hemen aynı hikaye, Luka kitabında anlatılan aynı hikaye ve aynı durumla karşı karşıyayız ve yine İsa Mesih bu teknede uyuyordu. Aslında İsa Mesih neden uyuduğunu düşünmeliyiz ve gerçekten bu çok ilginç bir soru. Neden uyudu? Böyle bir fırtınada, böyle bir durumda ve tekne suyla doluyken birisinin o teknede uyuması gerçekten çok ilginçtir. Ancak bu eski antlaşmanın önemli bir bağlamında bu uyuma konusunu görebilmekteyiz. Bazı mezmur yazarları, mezmurlar kitabını okuduğunuzda onların duaları şöyleydi. Uyan Yarab, neden uyuyorsun? Tabii ki İsa Mesih insan bedeninde yeryüzüne geldiği için bir insan gibi yoruldu. İnsan gibi acıktı ve insan gibi çeşitli ihtiyaçları vardı. Ve bütün gün insanlara öğretiyordu. Ve hastaları iyileştiriyordu ve onun gerçekten vakti yoktu. Çok yoğun birisiydi ve çok popüler bir öğretmendi. Çünkü birçok insan çaresiz hastalıklara yakalanmış birçok insan İsa Mesih ile karşılaşmak için ve onun öğretisini duymak için ona akın ediyordu. Ve bunu birçok yerde görüyoruz. Ve Luka'nın 4. bölümünde İsa Mesih'in ünü bütün Suriye'ye yayıldığını kutsal kitap açıkça bize söylüyor. Ve bu yüzden İsa Mesih yorulmuş olabilir ve tekneye bindiği zaman
uyumuş olabilir. Ancak tabii ki ruhsal açıdan bu konuyu düşünürsek şunu anlamalıyız. Ve eski antlaşma metinlerinde Yeruşalim'in içerisinde Tanrı'nın tapınağı mevcuttu. Ancak ilginç bir şekilde Tanrı'nın tapınağı orada olmasına rağmen bazen İsrail ve Tanrı halkı Tanrı'nın işlerini göremedi. Ve bir anlamda sanki Tanrı halkının arasında yaşasa bile tırnak içinde belki de sanki Tanrı uyuyordu. Çünkü halk olarak Tanrı halkı Tanrı'ya sormadığı zaman ve Tanrı'yı aramadığı zaman gerçekten Tanrı irademize saygı gösterir ve ona danışmadığımız zaman o bize zorla bir şey yaptırmaz. Ve bu şekilde İsrail tarihine baktığımız zaman aslında Tanrı'nın tapınağı orada olmasına rağmen Tanrı'ya danışmayan, Tanrı'yı önemsemeyen bir başarısız bir tarihi de orada görmekteyiz. Ve bir anlamda İsa Mesih de burada uyuyordu ve öğrenciler bu fırtınayla kendileri baş etmek için yoğun bir şekilde çalıştığı sırada İsa Mesih kesinlikle uyanmadı. Yani ona başvurmadıkları zaman İsa Mesih bu duruma müdahale etmedi. Ve bugünkü aslında ruhsal durumumuz da böyle. Ve biz çeşitli kararlar alıyoruz. İşe giriyoruz, çıkıyoruz, evleniyoruz. Ve gerçekten bu önemli kararları hayatımızda alırken Tanrı'ya danışmazsak, Tanrımıza sormazsak, Rab benim hayatımda ne yapmak istiyorsun? Gerçekten bu işe girmemi istiyor musun? Ya da bunu yapmamı istiyor musun? Bu kişiyle evlenmemi istiyor musun diye sormazsak eğer, o zaman Tanrı gerçekten bir anlamda bizim hayatımıza uyumuş olmaz mı? Ya da Tanrı şöyle mi diyecek? Kulağımızdan tutup hayır o işe girmeni istemiyorum, başka şuradaki işe girmeni istiyorum diyerek zorla bizim irademizi çiğneyecek mi? Bunu asla yapmayacak. Çünkü Tanrı bize irade verdi ve gerçek sevgi iki iradenin birlikte karar almasıyla mümkün olur. Ve bu yüzden İsa Mesih öğrenciler bu fırtınayla uğraştığı sürece uyanmadı. Ne zaman uyandı? Güçleri tükendiği zaman ve İsa'dan yardım istedikleri zaman İsa Mesih uyandı ve onlara yardım etti. Ve bugün de hayatınızda uğraştığınız sorunlar varsa ve bunları kendiniz çözmeye çalışıyorsanız bir gün gücünüz tükenecek. O zaman Tanrı'dan yardım isteyebilirsiniz. Tanrı merhametlidir, lütufkardır ve o zaman da yardım edecektir. Ama benim size teşvikim şudur, gücünüz tükenmeden gidip İsa'yı uyandırın. Tekniniz su almadan, zarara uğramadan gidip İsa'yı uyandırın ve o size hemen yardım edecektir. Ve burada bu konuda önemli bir mesaj var. Özellikle 4. bölüm 38. ayette İsa Mesih'in nasıl uyandırıldığını kutsal kitap bize gösteriyor. Onu nasıl uyandırdılar? Bu sefer dediler ki öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. Hatırlarsanız Luka kitabında Efendimiz diyerek onun efendiliğini ve yaşamlarının sahibi olarak İsa Mesih'i ilan ettiklerini görmüştük. Ve şimdi öğretmenimiz diyerek İsa Mesih'e geldiler. Demek ki İsa Mesih öğretmendir. Ancak eski çağlarda öğretmen ve öğrenci ilişkisi çok farklıydı. Bugünkü okullar gibi değildi. Bugün teneffüs çalıyor ya da okul zamanı bittiğinde hemen eve gidiyoruz. Belki yarın istersek geliyoruz ya da istemezsek okula bile gitmiyoruz. Ancak o çağlardaki öğretmenler bir anlamda öğrencinin hayatını şekillendirirdi. Yani öğretmen, öğrenci ilişkisi çok birbirine bağlıydı ve öğrenciler öğretmenin bu eteklerinin tozlarını silerlerdi. Böyle bir deyim var. Yani öğretmenin eteğindeki tozları yalamak, tozların yanında durmak gibi bir deyim vardı. Öğretmene yakın olan öğrencileri ifade ederdi. Ve öğrenci istediği zaman evine gidemezdi. Yaşamının bütün sorumluluğunu öğretmene bağlardı. Ve öğretmenin sözlerini çok dikkatli bir şekilde dinler ve öğretmen ne derse onu öğrenmek için kulağını kabartır ve hep öğretmenin yanında durardı. Ve işte İsa Mesih'e öğrenciler geldiği zaman öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun diyerek aslında onun öğretmen kimliğinin önünde diz çöktüler. Ve bugün sormamız gereken soru şu. Gerçekten Tanrı'yı bir öğretmen olarak yaşamınıza davet etmek istiyor musunuz? Tanrı'dan öğrenmek istiyor musunuz? Ve unutmayın Tanrı kutsal ruh aracılığıyla sizlere öğretmek istiyor. Sizlere yardım etmek istiyor. Yani Tanrı sadece kurallar vermek istemiyor.
Tanrı bize bir yaşam yolunda önderlik etmek istiyor. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman sadece teolojik bir öğretmen olarak bize bazı şeyler öğretmedi. Çarmıha gerilerek Tanrı'nın merhametini bize açıkça öğretti, gösterdi ve dirilerek aynı zamanda Tanrı'nın gücünü bize gösterdi ve öğretti. O uygulayarak öğreten bir öğretmendir. Ve bu yüzden aslında başımıza büyük sorunlar gelmesinin sebebine dik başta olduğumuzdan kaynaklıdır. Söz dinlemeyen yaramaz öğrencileriz. Ve yaramaz öğrencilerin başına maalesef ki hep sorunlar geliyor. Ancak öğretmeni dinlediğimiz zaman gerçekten onun sözleri bize yaşam verecek. Çünkü İsa Mesih sıradan bir öğretmen değil, İsa Mesih bize sonsuz yaşam veren öğretmendir. Ve onun öğretisi bize sonsuz yaşam verir. Ve o yüzden İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde bizler yeniden doğarız ve biz sonsuz bir yaşama adım atarız. Ve o iman kararımız bizim fısıh günümüzdür ve sonsuz hayatımızın ilk doğum günü olarak takvimde, ruhsal takvimde işaretlenir. Ve bu yüzden karar vermeliyiz. Yaşamınızda bir fırtına var mı? Ve bunun gerçekten durmasını istiyor musunuz? O zaman İsa Mesih'e bakın. O zaman İsa Mesih'e lütfen gel ve bana öğret deyin. Ve onun öğretilerini uygulayın ve işte o zaman hayatınızdaki doğaüstü esenliği tecrübe edebilirsiniz. Ve İsa öğretmenimiz öleceğiz diye seslenen öğrencilere hemen cevap verdi. Ve kalktı, rüzgarı azarladı, göle sus sakin ol dedi. Sanki cinleri azarlar gibi. Çünkü bu dalgalar şeytan ve onun ordusu tarafından yapılıyordu. Çünkü sus ve sakin ol kelimesi İsa'nın cinleri kovarken kullandığı kelimelerle aynı. Ve bu yüzden gerçekten şunu anlamalıyız. Ruhsal hayatımızda ve fiziki hayatımızda bir muhalefetimiz var. İblis ve onun ordusu. Ve Yuhanna 10. bölüme baktığınız zaman bu muhalefetimizin amacı çalıp yok etmek ve öldürmektir. Ve insanların hayatlarını mahvetmektir. Ama bunu neden yapar? Tanrısal, Tanrı'nın o sevgi dolu imajını bozmak için yapar. Ve bugün insanlar birçok fırtına içerisinde çabalamaktadır. Bu fırtınalardan kurtulmak istemektedir. Ama yine de bu fırtınanın bütün sebebini Tanrı olarak düşünür. Aslında bunların sebebi Tanrı değil. Bunların sebebi iblis ve onun ordusudur. Yani bu Tanrı'nın muhalefetidir. Ancak Tanrı'nın imajını bozarak aslında Tanrı'ya güvenmeyi engelleyen bir amacı vardır iblisin. Ve bunun yerine biz Tanrı'yı öğretmen olarak hayatımıza kabul ettiğimizde gerçekten Tanrı'nın o sevgi dolu yaklaşımını, sevgi dolu öğrencisini büyütmek isteyen, öğrencisine sonsuz yaşam vermek isteyen, yetiştirmek isteyen bir öğretmenin karakterini hayatımızda görmeye başlarız. Ve bu yüzden işte Markos kitabındaki bu hikaye öğretmen olan İsa Mesih'i bize açıkça gösterir. Ve bu nasıl bir öğretmendir? Sadece teolojik bir öğretmen değil, gerçekten güçle, kudretle çalışan ve bizim hayatımızı değiştiren Tanrı olan bir öğretmendir. Ve Tanrı'nın bir öğretmen olması gerçekten bana çok büyük teşvik veriyor. Eğer Tanrı öğretmen olmasaydı, sadece otoriter bir patron karakteri olsaydı sanırım dualarımızda ve ona yaklaşımlarımızda gerçekten korku dolu bir sürecin içerisinde olurduk. Ancak öğretmen olması Mesih'in aynı zamanda yanlışlarımızı düzelten ve bize doğru yollarda öncülük edeceğini gösteren çok harika bir teselli kaynağıdır, teşvik kaynağıdır. Ve bugün İsa Mesih'i öğretmen olarak kabul ederseniz yaşamınızda gerçekten harika, yaşam dolu şeyler İsa Mesih'ten öğrenebiliriz. Ve bu öğretiler bizi fırtınalardan çıkaracak. Bu öğretiler bizi iblisin ve onun ordusunun bizim hayatımızda yapmak istediği bütün o işleri durduracak. Ve gerçekten bu öğretiler bizi sonsuz yaşama götürecektir. Elçilerin İşleri 20. bölüm 20. ayette Paulus kiliseyi bu sözlere emanet etti. Bu sözler bizi sonsuz yaşama götürebilecek gerçek olan, Tanrı olan öğretmenin sözleri olduğu için hayatlarımızı öğretmenin sözlerine inşa edelim, Tanrı'nın sözlerine inşa edelim ve o sözler bizi gerçekten gideceğimiz limana, yani sonsuz yaşam limanına götürecek yegane sözlerdir. Esen kalın, bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Demek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya devam ediyoruz. Mimarlık gibi, müzik gibi, sanat gibi, bilim gibi, eğitim gibi konulara bakmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz da aslında iddialı bir konu olacak, bilim olacak. Bilime nasıl bir katkıda bulundu Hristiyanlık, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi, bulabileceğinizi bizi hatırlatalım. Ve Hristiyanlık inancı ile ilgili sorularınızı, programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bilimin tarihi aslında çok derin bir konudur ama kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında bilimin ilk uygarlıklardan itibaren gözlemlenen bir şey olduğunu biliyoruz ve yaklaşık 9000 yıl önceye bunu tarihlendirebiliyoruz. Oradaki arkeolojik kanıtlarda ve yazının icadının da burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Burada aslında 9000 yıl önceki kanıtlardan kastım, orada aslında astronomik bilginin geliştiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığıyla alakalı bulguları görüyoruz. Gezegenler ve yıldızlarla alakalı ve doğanın genel yapısıyla alakalı da buna kafa yorulduğunu, bunun üzerinde çalışıldığına dair veriler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Mısır gibi, Antik Orta Doğu gibi, Grek ve Roman dünyası gibi noktalarda, Hindistan'da, Çin'de farklı inanç grupları içerisinde ve Avrupa'da bilimin bir şekilde geliştiğini, etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında ben modern bilimin doğuşuna odaklanarak başlatmak istiyorum. Çünkü orada aslında Hristiyanlığın etkisini biraz daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 1500 ile 1700 yılları arasında Batı düşüncesinde geniş kapsamlı iki başkaldırı yaşanıyor. İnançta aslında Luther, Calvin, Zwingli ve Knox isimlerini görüyoruz ve merkezi insan olan dünya bakış açısı yerine merkezi tanrı olan dünya görüşünü bu kişiler getiriyorlar. Bilimde de Kopernik, Galileo, Brahe, Kepler ve Newton'un yer aldığını görüyoruz. Bu kişilerde merkezi dünya olan evren anlayışının yerine merkezi güneş olan bir kavrama, bir anlayışa dönüştürüyorlar. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum. Modern bilim neden Hristiyan kültüründe ortaya çıkıyor?
2: Şöyle cevaplayabiliriz aslında bu soruyu Aydın. Bizler Mesih imanlıları olarak şuna inanıyoruz. Tanrı dünyayı yarattı ve çekip gitmedi. Hala dünyayla ilgileniyor ve yarattıklarıyla ilgileniyor. Bilim neyle ilgileniyor diye baktığımızda bilim de insanla ve doğayla ilgileniyor. Daha geniş çerçeveden bakarsak bilim Tanrı'nın yarattığı bütün her şeyle ve evrenle ilgileniyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bizler de Mesih imanları olarak Tanrı'nın yarattıktan sonra bizi kaderimize terk etmediğini söylemiştik. Hala o bizimle ilgileniyor, bize ulaşmaya çalışıyor farklı farklı yollarla. Ve bu nedenle de bizler şunu özellikle düşünüyoruz. Yaratılışta Tanrı etkin bir rol oynadı ve Tanrı aklıyla yarattı. Tanrı'nın bir aklı var, Tanrı'nın bir tasarısı var ve Tanrı bizi de kendi benzerliğinde yarattı insanlar olarak. O zaman bize de akıl verdi, düşünce kapasitesi verdi. O zaman bizler de şunu düşünmeliyiz, Tanrı'nın yaratılışını nasıl daha iyi kavrayabiliriz? Tanrı'nın yarattığı evreni nasıl daha iyi anlayabiliriz ki bu sayede belki bir anlamda Tanrı'yı da daha yakından tanıyabilelim. Amacı aslında budur. Bizim bilime yaklaşımımız Tanrı'nın yarattıklarını daha iyi anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, çok güzel bir nokta ve belki kutsal kitaptan bir ayet de burada paylaşmak gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 19. ayette diyor ki, Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Reformun nasıl bir katkısı olduğunu, bilim devrimine nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatmak, buna biraz değinmek istiyoruz. Protestanlığın aslında bilimin yükselmesine katkıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıtlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Örneğin Luterci bir prens olan Prusya Dükü Albrecht, astronom Kopernik'in, meşhur o Kopernik'in, hepimizin bildiği Kopernik'in göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserini 1543 yılında yazmış olduğu bu eserinin basımı için maddi bir destek sağlıyor. Ve yine Luterci bir tanrı bilimci olan Andreas Osiander kitabın basımını sağlıyor ve ön söz yazıyor kitaba. Ve yine Luterci bir matematikçi ve reformcu olan Melanchthon'un Wittenberg Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaşı da kitabın basılmasını denetliyor ve başka bir aslında Wittenberg profesörü olan Erasmus Reinhold da astronomi derslerinde Kopernik'in öğretilerine destek veriyor ve ondan alıntılar yapıyor.
2: Ya bu noktada şunun tekrar üzerinde durmak istiyorum Aydın. Bütün bu saydığımız bilim insanları esasen Tanrı'nın yüceliğini, bilgeliğini arıyorlardı ve birçoğu da imanlı kişilerdi. Mesela ünlü astronomlar var, Brahe ve Kepler. Bunlar Luther'in sadık yandaşları. Aynı zamanda Meislin var, o da Lutherci bir rahip. Aynı zamanda Kepler'in arkadaşı var, Straeus. O da Kutsal Kitabın Yasanın Tekrarı adlı bölümü hakkında yorumlarını yapıyor. Çok önemli yorumları var bu konu hakkında. Yani şundan bahsedelim. Bütün bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak.
0: Ama burada şu akla geliyor aslında, şunu sormak lazım. Sen bu kişilerin amacı Tanrı'nın yüceliğini aramak dedin ama günümüzdeki bilim anlayışı çok bununla uyuşmuyor gibi. Sanki bilim inanca karşı gibi ve inanç çağ dışı kalıyor gibi bir nokta var. Mesela Galileo olayında işte Galileo'nun kilise tarafından birçok kez yargılandığını ve en sonunda da ömür boyu ev hapsiyle yargılandığını görüyoruz. Böyle bir durum var mı? Yani Hristiyanlık ya da inanç bilime karşı mıdır?
2: Evet, bu oldukça derin bir konu ama Galileo özelinde bahsetmek isterim. Galileo ve kilise arasındaki problem temel olarak bir anlayışla ilgiliydi. O da şu: Galileo'nun düşüncesine göre güneş merkez konumdaydı ve dünya ve diğer gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama kilisenin görüşüne göre ise dünya her şeyin merkezindeydi ve güneş ve diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Kilisenin böyle düşünmesinin temel nedeni biraz kutsal kitabın insanın yaratılışına verdiği değer. Çünkü Tanrı her şeyi yarattığında diyor ki işte Tanrı şunu yarattı, iyi oldu, her şeyin iyi olduğunu gördü. Ama insanı yarattığında insanı yarattıktan sonra çok iyi olduğunu gör diyor. Ve kutsal kitap gerçekten de insanı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını söyleyerek farklı bir noktaya koyuyor. O zaman kilise şöyle düşündü: madem insanlar dünyada yaşıyor, o zaman dünyada bu nedenle her şeyin merkezinde olmalıdır. Ama esasen kutsal kitapta böyle bir referans görmüyoruz. Bu farklı düşüncelerin sebebi bir anlamda belki o dönem kilisenin belki yanlış bir yorumu da olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var: Galileo'nun düşüncesi, yani güneşin her şeyin merkezinde olduğu düşüncesi, Polonyalı astronom Kopernik tarafından da dile getiriliyor. O da dünyanın değil de güneşin, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin merkezi olduğunu öne sürerek Orta Çağ dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hatta şöyle söylüyor: güneş bir kraliyet kürsüsü gibi tahtında ve ortada oturarak çevresinde dönen tüm gezegenleri sanki çocuklarıymış gibi yönetir. Bu da İsa'yı yaşamamızın merkezine almamızın bir sembolü olarak görülebilir diye düşünüyorum. Yani Mesih dirilmiştir ve Tanrı'nın sağında tahtında oturmaktadır. Ve bir Mesih imanlısı İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde de kendi yüreğinin tahtındaki o kendi benliğini, kendi egosunu o tahttan indiriyor ve onun yerine İsa Mesih'i koyuyor. Hı-hı. Artık hayatlarımız, her şey İsa Mesih'in olmuş oluyor. Hı-hı. Ve bu da onu gerçek anlamda kralımız, efendimiz olarak kabul etmenin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok güzel bir benzetme oldu bence de. Bahsettiğin gibi aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman benliğini çarmıha geriyor aslında. İsa gibi çarmıha gererek, kendinden vazgeçerek yaşamının merkezine Mesih'i alıyor ve burada da astronom Kopernik'in örneğinde olduğu gibi.
2: Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Galileo ve kilise arasındaki anlaşmazlıklardan bahsettik ama Galileo da imanlıdır ve o da yani bu farklı düşüncesi onun sanki Tanrı'ya inanmayan biriymiş gibi düşündürmesini istemem dinleyicilerimizin de.
0: Evet, bu noktaya ben de değinmek istiyordum zaten ama Galileo gibi konular ve diğer konular sanki işte bilimin Hristiyanlıkla çeliştiğini ya da Hristiyanlığın bilimle çeliştiği gibi bir iddianın ortaya çıkmasına sebep veriyor. Bunun tarihinden biraz bahsetmek istiyorum çünkü ilgi çekici bir nokta, nasıl başladı bu? Aslında Hristiyan Avrupa'da bilimsel devrim ve aydınlanma çağı ile ilişkilendirilen Galileo olayı gibi bu olaylar, John William Draper gibi bazı bilim adamlarının din ve bilimin tarih boyunca çatıştığını öne süren bir çatışma tezi öne sürmelerine yol açıyor. Ve çatışma tezi ateist ve din karşıtı çevrelerde popüler olmaya devam etse de çoğu çağdaş bilim tarihçisi arasında desteğini kaybediyor bir süre sonra. Ve çağdaş bilim tarihçilerinin çoğu Galileo olayının bilim ile Hristiyanlık arasındaki ilişkide bir istisna olduğu ve söz konusu olayla ilgili çok sayıda yanlış yorumu düzelttiği konusunda hemfikir olduklarını burada anlıyoruz. Bilim ve teoloji arasındaki açık çatışma aslında geleneksel olarak kutsal kitabın dünya hakkındaki görüşün ciddi bir şekilde sorgulandığı zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Örneğin Galileo'nun durumunda olduğu gibi ve bu durumda şunu görüyoruz, Göksel bahsetti. Galileo'nun bilimsel araştırmaların prensiplerinin kendileri bir Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında Galileo tahmin edildiği gibi böyle kilisenin karşısında bir figür ya da Hristiyanlığın karşısında bir figür gibi tarihte anlatılıyor. Öyle resmediliyordu aynı zamanda ama Galileo'nun bilimsel araştırmalarının amacı, prensipleri, bunun altında yatan temel sebep yine Hristiyan bilim ve gerçeklik anlayışının, yine o Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yüceliklerini anlama ve açığa çıkartma anlayışının sonucu olduğunu görüyoruz. Haliyle bu Hristiyanlığın karşısında olan bir durum değil, tam tersi Hristiyanlığın kazandırdığı niteliklerin sonucu olan bir meyve olduğunu görüyoruz Galileo için. Elbette zaman zaman Hristiyanlık tarihinde bazı çatışmalar yaşanmış olabilir ama bu genel olarak Hristiyanlığın böyle bir görüşü olduğunu değil, tam tersini aslında bunu teşvik ettiğini, bunu desteklediğini bize gösteriyor. Ve mesela Alman astronom Johann Kepler var, bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor kendisi. Ve 20. yüzyılda da Papa John Paul'un, ikinci Papa John Paul'un modern bilimin bulgularıyla yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini belirttiğini görüyoruz. Ve ayrıca Galileo'nun kınanmasının bir hata olarak nitelendiriyor kendisi ve bilimsel gerçeği arama konusunda teşvik ediyor kendisi de. Aynı şekilde Din Ansiklopedisi'nde Ted Peters diyor ki Galileo'nun kınanması hikayesinde bazı gerçekler olmasına rağmen abartılar yoluyla artık işte zulme uğradığı iddia edilen bilim ve inanç arasındaki savaşı görmek isteyenler tarafından sürdürülen bir modern efsane haline gelmiş olduğunu görüyoruz bu noktada.
2: Aydın, ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Yani din ve bilimin çelişiyorlarmış gibi gözükmesiyle ilgili. Eğer biz bütün evreni, dünyayı yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyorsak, onun yarattıklarını inceleyen bilim dallarının Tanrı'nın kendisiyle, Tanrı'nın varlığıyla çelişmesi mümkün olabilir mi? Veya Tanrı'nın bize bıraktığı sözüyle, kutsal kitapla çelişmesi mümkün olabilir mi? Buradaki önemli nokta şudur. Bilime yaklaşırken eğer bizim motivasyonumuz aslında kutsal kitapta yazanlar gerçek değil ve ben de bunu kanıtlamaya çalışıyorum gibi bir düşünce mi? Yoksa bizi yaratan Tanrı'nın yarattığı bu evreni daha iyi anlayarak bunu bir araç olarak kullanarak Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmak mı? Buradaki bu anlayış farklılığı oldukça önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekleme oldu, güzel bir nokta oldu. Bilim hiçbir zaman zaten inanca aykırı olmadı ya da böyle düşünmek çok sağlıklı bir nokta değil. İnanç aynı şekilde bilime aykırı da olmalı. Çünkü zaten biz teoloji derken orada da Tanrı bilimi ifadesini kullanıyoruz aslında. bu radyoda yaptığımız ya da Kutsal Kitap üzerine çalışırken yaptığımız şey teolojidir. Ve o da aslında bir bilimdir, bir bilim dalıdır. Kutsal Kitap kendi içerisinde, tabii ki Kutsal Kitabı bir bilim kitabı olarak direkt olarak ele almamamız gerekiyor. Ruhsal bir kitap olarak ele almamız gerekiyor. İlerleyen noktalarda değineceğiz ona ama Kutsal Kitabın da kendi içerisinde tarih bilimi gibi unsurlar içerdiğini ve yine teoloji gibi, tanrı bilimi gibi unsurlar içerdiğini de görüyoruz. Bu şekilde onu da onu etkileyen, onu destekleyen bir faktör olarak ele almak gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu kısa bir aradan sonra aslında tekrardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hristiyanlığın Etkileri programında aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz ve bilimi konu almaya devam ediyoruz. Zor bir konu, iddialı bir konu aslında ve araştırılması da pek meşakkatli bir konu ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunu ele almaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu, kendisiyle konuşmaya ve bilim konusunda Hristiyanlığın nasıl katkıları olduğunu ele almaya devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok iyi bildiği ve lisede belki biyoloji derslerinde çok ismini anımsadığımız, çok sık gördüğümüz, okuduğumuz bir kişi var. Program boyunca zaten bilimin Hristiyanlıkta bir çelişki içerisinde bulunmadığını, Hristiyanlığın bilime karşı olmadığından bahsettik. Ve Gregor Mendel de aslında bunun göstergelerinden birisi. Gregor Mendel aslında 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış ve kalıtım biliminin babası olarak anılan Avustralyalı biyolog kendisi. Aynı zamanda meteoroloji alanında da çalışıyor, matematik alanında da çalışıyor ve Mendel kanunlarının mucididir. Ve aynı zamanda bir kilisede bulunduğu dönemde rahip kendisi. Kalıtım biliminin öncüsü olduğunu görüyoruz. Çeşitli deneyler yaptığını görüyoruz bu noktada. Ve aslında meşhur o bezelye deneyini görüyoruz. Mendel aslında gerçek üreyen sarı bezelye ve gerçek üreyen yeşil bezelyenin çapraz bir şekilde yetiştirildiğinde yavrularının her zaman sarı tohumlar ürettiğini gösteriyor ve bununla birlikte bir sonraki nesilde yeşil bezelye 1, yeşil ile 3 sarı oranında yeniden ortaya çıktığını da ortaya çıkartıyor kendisi. Ve bu fenomeni açıklamak için de Mendel çekinik ve baskın genler terimini kullanıyor. Öncelikle bir örnek vermemiz gerekirse ilk evlatta nesilde yok olmuş gibi görünen yeşil özelliğin çekinik olduğunu ve sarının baskın olduğunu söylüyor ve 1866'da da çalışmalarını yayınladığında bu genler üzerindeki faktörlerinin, eylemlerinin bir organizmanın özelliklerinin öngörülebilir bir şekilde belirlediğini de gösteriyor. Tabii ki Mendel'in çalışmalarının en derin öneminin onun yasalarının yeniden keşfedilmesiyle 20. yüzyılın başına kadar tanınmıyor. Erik von Schermak, Hugo de Verrias ve Karl Korens, William Jasper Spelman gibi isimler Mendel'in deneysel bulgularının birçoğunu bağımsız olarak doğruluyorlar ve modern genetik çağının burada başladığını görüyoruz. Tabii ki birçok teori var, birçok çalışma var. Mendel gibi örnekler aslında kanıtlanabilir ve ampirik bilime hizmet eden örnekler ama bununla beraber teoriler de var. Ben evrim teorisini merak ediyorum. Aslında evrim teorisi de bilim tarihinde çok etki etmiş ve birçok insan tarafından kabul gören bir teori. Peki Hristiyanlığın evrim teorisine bakışı ne Göksel?
1: Şöyle söyleyebiliriz aslında Aydın. Yani İki farklı görüş var burada. Evrim teorisinin yaratılışa bakışı, yani insanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili fikri ve kutsal kitabın bu konudaki fikri. İki farklı düşünce ve iki farklı dünya görüşü diyebiliriz. Tabii ki burada yaratılış bağlamında konuşuyoruz. Çünkü esasında evrim teorisini savunanlar arasında da tamamen Tanrı'yı yok sayan bir görüş hakimdir diyemeyiz. Oysa gayet Tanrı'ya inanan, iman eden ve evrim teorisine bu açıdan bakan kişiler de mevcuttur. Yaratılış bağlamında bakmazsak, mesela bir örnek vermek gerekirse, biz aşı oluyoruz, grip aşısı oluyoruz. Ondan sonra bir sene sonrasında aynı aşı bizi gripten korumuyor. Çünkü o mikroplar, o mikroorganizmalar bir önceki senenin aşısına karşı direnç kazanmış oluyorlar. Bu bir anlamda evrimdir. Bunu söylemek bir başka şeydir. Fakat dünyanın oluşmasını tesadüfe bağlayan bir evrim teorisinden bahsediyorum esasında kutsal kitapla çelişmelerken. Ama onun dışında teistik evrimden de bahsedebiliriz.
0: Evet, önemli bir nokta tabii ki Göksel de bahsetti burada. Bizim bahsettiğimiz nokta, evrim dediğimiz nokta aslında mikro evrimle alakalı bir durum değil. Yani aslında kısa zaman diliminde ve küçük çapta gelişen o değişimler ve aslında canlı organizmanın bulunduğu ortama adaptasyon olmasıyla alakalı bir durum değil. Bahsettiği gibi yaratılışla alakalı, makro evrimle alakalı bir konu. Buradaki büyük değişimlerin, yeni bir tür oluşumu gibi değişimlerle alakalı konu. Peki kutsal kitap yaratılış bölümünden bahsettin Göksel, yanlış hatırlamıyorsam. Kutsal kitap nasıl bakıyor evrime?
1: Kutsal kitap çok nettir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı diyor ve insanı kendi benzerliğinde yarattı diyor. Bu biraz evrim teorisinin içerisinde önemli bir yer bulan, işte önce ufak protein, amino asitler vardı. Onlardan ufak ufak böyle canlılar basitten daha gelişmişe doğru ilerledi ve çağlar boyunca dönüşüme uğradı. Daha sonra bu akrabalıklar oluştu. Bazı canlılar denizden karaya çıktılar vesaire vesaire olarak anlatılan konunun

0: olması mantıklı mıdır gibi soruların üzerinde durmuyor. Daha ilk kitapta, ilk cümlede şunu söylüyor. Bir tanrı var ve bütün evreni ve içindekileri o yarattı. Hı hı. Bu öngörüye göre aslında kutsal kitap kendisini temellendiriyor ve Romalılar mesela 1.20'de de Paulus mektubunda, birazdan okuyacağım ayeti, ama şunu söylüyor esasında. Tanrı etrafımızda gördüğümüz yaratılan nesnelere bakarak da varlığına ve bu bütün gördüğümüz her şeyi yaratanın kendisi olduğuna bizi ikna edebilir. Romalılar 1.20'de şöyle söylüyor mesela, diyor ki Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Ve bu nedenle de diyor, aslında bir anlamda Tanrı'yı tanımayanların veya Tanrı'yı inkar edenlerin bu noktada bir özürleri yoktur. Yani biz bugün doğaya baktığımızda, işleyişe baktığımızda bunun bir yaratıcı tarafından organize edildiğini, bunun tesadüf eseri bir araya gelmiş amino asitlerden, proteinlerden oluşmadığını görebiliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta da bunun biraz ahlaki boyutunun olması. Yani ne zaman ki evrim düşüncesi ve salt bilim dünyaya egemen oluyor, İşte o zaman bizim çok yüreğimizde kabul edemeyeceğimiz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tamamen bilimsel metotlara göre ve evrim teolojisinden çok etkilenen Hitler'in düşüncesine göre yönetilen Almanya, Nazi Almanya'sında tam 200 bin, çoğunluğu zihinsel engelli olan vatandaş savaştan hemen önce katlediliyor, öldürülüyor. Çünkü o topluma bir yük olarak görülüyor. Bunun da temeli doğal seçilim ilkesinden alınıyor evrim teolojisindeki. Yani güçlü olan hayatta kalır, güçsüz olansa elenmeye mahkumdur düşüncesinden yola çıkılıyor. Bu da bizi tabii İsa Mesih'in şu düşüncesine götürüyor. Diyor ki İsa Mesih bir örneğinde, iyi meyve için ağacın iyi olması gerek. Eğer ağaç iyiyse meyvesi de iyidir. Eğer ağaç kötüyse, çürükse meyvesi de çürüktür. O zaman biz salt evrim teorisinin baskın olduğu bir görüşte meyvelerin çok da verimli olmadığını görüyoruz. Bu biraz önce verdiğim İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında gerçekleşen büyük kıyım gibi, bunun benzeri diğer farklı düşünceler de var. Yani kutsal kitap bize daha farklı bir dünya görüşü savunuyor. Burada ahlaki ilkeler de devreye giriyor. Dolayısıyla bilimin içerisinde bir takım araştırmalar yaparken bu ahlaki ilkeleri de gözetmek ve Tanrı'nın koyduğu o kurallara, sınırlara riayet etmek de oldukça önemli.
1: Aslında bir nokta var. Bu ortaya atılmış bir teorim var, bir doktrin var. Diyor ki bilim ve inanç arasında bir dereceye kadar uyum dini inanç ve ampirik bilimde görülebilir diyor. Normalde aslında belki biz inançsal olguların ampirik bilimle gözlemlenebilir, tekrarlanabilir ya da tekrar deneyimlenebilir bilimle uyuşmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da insanlar bunu bu şekilde iddia ediyor olabilirler, ama şöyle bir doktrin var, onu paylaşmak istedim. Tanrı'nın dünyayı ve dolayısıyla insanı yarattığı inancı, insanın dünyayı tanıması için düzenlendiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da Imago Dei doktrini tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Thomas Aquinas'ın ifadesiyle aslında insanın akıl içeren bir tabiata sahip olması nedeniyle Tanrı'nın suretinde olduğu söylendiğine göre, böyle bir doğa en çok taklit edilebilmesi nedeniyle Tanrı'nın suretindedir ve bu da aslında bizi ampirik bilime de götürebilir gibi bir doktrinde var. Ve biliyoruz ki zaten program boyunca zaten defalarca ifade ettiğimiz gibi bilimin ve Hristiyanlığın bir çelişki içerisinde olmadığını bu noktada da görmüş oluyoruz. İlginç bir bilgi vermek istiyorum. Sonra son soruya doğru gitmek istiyorum aslında. Şöyle bir bilgi var. Hristiyanlığın bilimsel devrimin yükselişine katkıda bulunduğu noktalarda bazı bilim adamlarının da isimleri olduğunu görüyoruz. 1901 ile 2001 yılları arasında çok ciddi bir zaman aralığında bilimsel alanlarda Nobel ödülü kazananların yaklaşık yarısı %56,5 gibi bir oranla Hristiyan olduğunu görüyoruz. görüyoruz ve genel olarak Hristiyanlarda Nobel Barış Ödülleri'nin %78,3'ünü kimyada, %72,5'ini fizikte ve %65,3'ünü tıpta, %62'sini ekonomide, %54'ünü edebiyatta kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda da aslında bu programda değindiğimiz bütün bu

0: niteliklere Hristiyanlığın bir şekilde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel. Kutsal kitabı biz bir bilim kitabı olarak ele alabilir miyiz? Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır? Onda bilim aramalı mıyız?
1: Evet, yani kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır sorusunun biraz daha açarak şunu diyebiliriz. Kutsal kitap neyi amaçlıyor? Kutsal
0: neyi
1: kitap
0: amaçlar, evet.
1: Neden geldi? Neden şu anda elimize tuttuğumuz bir kitap var? Yani kutsal kitap şunu anlatıyor aslında. Dünyayı, evreni yaratılışından yok oluşuna ve ikinci yaratılışa kadar geçen süreyi anlatıyor. Yani yaratılıştan bahsettiği bir kısım var. Günaha düşüşten bahsettiği bir kısım var. Kurtuluşumuzdan bahsettiği bir kısım var. Ve yenilenmeden bahsettiğimiz bir kısım var. Ve tüm bu kısımlarda ana kahramanın hep Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bir bilim kitabı mıdır dersek, o zaman galiba vermemiz gereken cevap hayır, kutsal kitap bir bilim kitabı değildir. Çünkü bilimin amacı Tanrı'nın yarattıklarını anlamaya çalışmak demiştik ilk bölümde. Şimdi kutsal kitabın amacı ise bize Tanrı ile olan o ruhsal yolculukta rehberlik etmesidir.
0: Evet.
1: Kutsal kitabın bir bilim kitabı olmadığı konusu kutsal kitabın bilime aykırı olduğu anlamına gelmez. Hı-hı. O ikisi arasındaki farktan bahsetmek gerek. Çünkü bir taraftan da bilim ampirik deneylere dayanır. Yani aynı sonuca tekrar tekrar aynı şeyleri yaptığımızda aynı sonuca vardığımız biraz daha laboratuvar deneyleri gibi düşünelim. Ama kutsal kitapta okuduğumuz bir sürü ilginç hikaye görüyoruz. Farklı doğaüstü olaylar, mucizeler gerçekleşiyor. Mesela birkaç balık ve ekmekle 5000 kişinin doyurulduğunu görüyoruz. Veya ölülerin diriltildiğini okuyoruz. İşte sadece İsa'nın bir cüzamlıya dokunarak onun cüzamdan temizlediğini okuyoruz. Bunları baktığımızda kutsal kitabın doğaüstü olaylarla bezili olduğunu, Tanrı'nın dokunuşunu orada görüyoruz. Diğer bir nokta ise bahsetmek istediğim şudur. Doğa bilinmezlerle dolu. Hala da birçok şeyi anlayamıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Bilim ilerliyor ve o sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Bazılarına bulabildi, bazılarına hala bulamadı. Ve ilginçtir ki doğanın bilinmezlerine karşı bilim o sorulara cevap buldukça yeni sorular karşımıza çıkıyor ve bu asla bitmeyecek bir yarış gibi. Evet. Ve bizler de imanlar olarak şunu biliyoruz ki Tanrı bize tüm vahyi açıklamadı. Yani kutsal kitapta her şeyin cevabı yok. Hala bilmediğimiz ve gizem olarak adlandırdığımız noktalar var. Bu noktada Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta güzel bir ayet var, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. 1. Korintliler mektubu 13-12'de şöyle söylüyor. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Hı hı. Ve Paulus burada her şeyi tam anlamıyla bilebildiğimiz zamanın bedensel olarak ölüp Rabbin yanında dirildikten sonra bizim için aydınlanacağını gösteriyor. O zaman bizler bir anlamda her şeyin cevabını bulamayacağımız konusunda da bir alçak gönüllü bir ruha sahip olmalıyız imanlar olarak. Çünkü Rabbimiz de alçak gönüllü bir Tanrı'ydı. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen bir insan bedenine bürünerek belli sınırlamalarla kendisini adeta çerçeveleyerek, kendi yeteneklerini bir anlamda azaltarak dünyaya geldi. Bizimle beraber yaşadı, yürüdü, acıktı, yoruldu, üzüldü ve ölüp dirilerek kendi görkemine tekrardan babanın yanına yükseldi. O zaman biz de bu noktada alçak gönüllü olmalıyız. Bir anlamda araştırmaya devam etmeliyiz. Bilimin o bize açtığı ufku gittikçe genişletmeliyiz. Ama bir taraftan da her şeyi bilemeyeceğimizin de farkına varmalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Göksel, ağzına sağlık. Ve kutsal yazıların ne amaçla yazıldığı konusunu İncil'den bir ayetle bitirmek istiyorum aslında. 2. Timoteos 3 ve 16. ayet diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Tabii ki temelinde bunun da bir eğitim olduğunu görüyoruz ama bu ruhsal anlamda bizim ruhsal yaşantımıza odaklanan bir eğitim olduğunu burada da vurgulamış olalım tekrardan. Tarihsel olarak Hristiyanlığın bilime nasıl katkıda bulunduğunu bugün Hristiyanlığın Etkileri programında ele almaya çalıştık. Bizleri sosyal medya platformlarında lütfen takip etmeye devam edin. @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elbette Hristiyanlık bilime ciddi katkılarda bulundu. Okulların, üniversitelerin ve hastanelerin kurulmasında çok verimli oldu. İlerleyen programların da bunları da değinmek istiyoruz ve birçok Hristiyan Tanrı adamı da bilimde faaliyet gösterdi. Bunları da program içerisinde değindik zaten ve bilimin gelişmesine bu noktada önemli katkılarda bulunmuş oldu. Bir sonraki Hristiyanlığın Etkileri programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler